geçen ben aldım. Tarşan üstte eğil. O varlık. Ezlet o vestet bin. O kettük vestet.